0: هذه المدينة هي مدينة هانوفر، عاصمة إقليم ساكسونيا السفلى في شمال ألمانيا.
1: المستمع يسأل ونحن نجيب.
2: 240 كيلو سيكل و 11.925 كيلو سيكل. Federal Almanya'da Türkçe yayınlanacak. Bu program her gün Türkiye saatiyle 19.55'ten 20.25'e kadar devam edecektir. Burası Almanya'nın sesi. Burası Almanya'nın sesi. Federal Almanya'nın Kolonya şehrinden yaptığımız bugünkü Türkçe yayınımız burada sona eriyor. Sevgili dinleyiciler, bu programımızı her gün Türkiye saatiyle 19.55-20.25 arası kısa dalga 19 ve 25 metre...